0: yalım. Nemsi yalım, sonra yüzülendim.
1: Nemsi yalım.
0: Nemsi yalım, sonra yüzülendim.
2: Strada Rádió. Mi szállítjuk a jó kedvet.